oldu dünya. Girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben, gözümü ayırmadan. Arabanın kapısı

0: Türkiye Radyo'dan.
1: Xosume Türkiye'yi dayını radyo kayağını.
2: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
3: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
4: Ayç Radyo Voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирда Türkiye Ovası.
7: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
10: Evo İfonetis Türkiye.
11: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
13: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este Radyo Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
17: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
4: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
5: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
11: Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Assalamu alaikum, hürmetli radyo anlıkçı aziz kardeşler. Anla atkanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurça anlatışı. Bugün 2026 yılı 24. yün çarşembe. Hazır Ankara vakti 3'tinkin saat 1, Ürümçü vakti 3'tinkin saat 4. Hürmetli radyo anlıkçılar, anlatışlarımızın her günü Ankara vakti 3'tinkin saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti 3'tinkin saat 4'ten 5 geçe boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet sahibisi www.drt.net.tr yansızlık uygur adresler okuluk bir vasıtanlığa ala İslam. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'ten 6 geçe, Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlıkla buldu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlıkçımızdan bugünkü cedvelde haberle, uçurik, çigra alkıgan milli tenterbiyatçılarımız Katarlık programıla bağlı olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgari riyasetçilik kılımım.

Radio oňuguchy aziz garandaşlar, emdi haberlanlay sizler. Bugünkü muhim haberlerimizin täpsili mezmunlar töwendikçe. Bayraktar Türkiye yadro energiyasy berpa kılışka mecbur. Karbon koyup biriş bolmagan şekilde tok çıkarışının yollardan biri derveka budur dedi. Minister Bayraktar London kelimat erkitaptilike dairistik uçuruşlar ceryanda Türkiye'nin London'daki başelçihansıda nöl taşlandık vakfı terpidin uyuşturulgan uçur biriş yığını söz kıldı. Türkiye Energiya ve Tabi Baylıklar Ministri Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin pakiz energiyaga özgürüş ve kelimat özgürüşüge karşı duruş görüşü dairesi de 3 asaslık meselege dikkatli merkezleştirgenlikini bildirip, bulanı energiya bilen teminleş bir hatarlıkı, energiya müstakillikı ve 2050. yıllarının 5'e geçe karbon nitral yani karbon koyup veriş nölgüçüken iktizat nişanı depretler çıktı. Bayraktar sözü de yakınki yıllardan beri dünyada 101 vatkan inaksızlık ve tokunuşlarının enerji sahasında tüptün özgürlüklerini keltürüp çıkakallıkını, yakın şarkıdaki uruş sebebinden gelip çıkan ahırkı krizisinin mu enerjiye bekaterlikinin ne kadar muymuşkellikini otturup koyakallıkını etti. Bayraktar bu krizisinde enerjiye teminatını Hormuz Boğuz'dan işkaşırdığın Asya devletlerinin okşumağın tedbirlerini kullanıqallıkını, Türkiye'nin yüzü çıkakan Avrupa devletlerinin mu pukralarını ürlep kitip atkan bahaladın koğdaş üçün müdafiye tedbirlerine yol koyakallıkını düşündürüp mündak dedi. Energiya bexaterliki her bir devletin kembosu bulmaydıgan amillerden biridir. Dünya intayın tiz sürette elektrileşik karab yüzlenmekte. Bu yıl Birleşken Arap Teşkilatı Kilimat Özgürüşü Ramki Ehtinamsi Gaza devletlerinin

31-nji nöwetlik ýygnanyň reislik wezipesini üstüge alan Türkiýe otturgy goýup atgan meseleleriniň biri elektrleşişdir. Elektr energiýasy serpiýaty kelgüsi mezgillerde bolup musunny ýakyl we sallyk maglumat merkezleri tokluk awtomobillar şundakla sowutuş manbaları sebäbinden üzlüksiz iş barydy. Bayraktar bu musabede yadro energiyasının mı Türkiye için intayın halkılık ikenlikini tılgılıp, Türkiye yadro energiyası berpa kılışkı mecbur. Karbon koyup biriş bulmağın şekilde tok çıkarışının yollardan biri derveka budur dedi. U yine Türkiye'nin bu üç meselige bir vakit çare izdeş bilen birge künsüri işi vatkan elektrik energiyası ihtiyacın kamdaş için barlık süreti bilen kayta asıl bulduğun energiye ihtidarına aşır vatkallıkı ne? Energiya unumdarlygy nuqtasynyň tekim ýagşylygy bolan sahalarga merkezleşip atgallygyny tilga aldy. Hürmetli radio dinleyiciler, Avrupa İttifakı bilen Kazakistan oturusunda Avasiya halkalı hamaşya ve vizin asallaştırış gelişimleri imzalandı. Avrupa İttifakı bilen Kazakistan transport katlaş alakasını küçeltiş, halkalı hamaşyalar sahasındaki hemkarlygyny aşyryş ve meblağ seriş türlerini tizilişini gözü tutan türlük gelişimlerini imzaldı. Avrupa İttifakı Komitetinin reisi Ursula von der Leyen, Avrupa İttifakı Kengşinin reisi Antonio Costa ve Kazakistan Prezidenti Kasım Jomart Tokayevning Brüsselde ötkizgen uçuşundan keyin tarafla oturistik strategiyelik şeriklik münasibetini küçeltişke kartılgan kararlar toğrusunda koşum bayanat ilan kılındı. Avrupa İttifakı bilen Kazakistan oturusunda imzalanan Avasiya kelişiminin ava katnaşı alakasını küçeltidiganlygy ve Avrupa'daki Avasiya şirketlerine yeni soğudu pursatlarını yaratıp berdiganlygy tilginigan bayanat diyeni kelişim dairesinde Kazakistan bilen hava transport kelişimi bolgan Avrupa İttifakı aza 17 devlet oturusunda mı bütün Avrupa İttifakı Avasiya şirketlerinin uçuşlarga yolu açilganlygy kayd kılındy. Bayanat diyene, Avrupa kaytadan kuruş ve terakki kiliş bankisi bilen Kazakistan hükümetinin Astana şehirde halkalı hemşiyalar için halkaralık akırdasiyasiyge yani etiraf namige ige bir kimyevi analiz tecrübe hans kuruşka yüzlengen iktizadi ünüm tetkikatını kullulaş maksitede özüre çünş ehdinamisi imzalıgalıgı bayan kılındı. Avrupa İttifakı'nın halkalı hamaşya sahasındaki hemkarlıkını çunkurlaştırışını nişan kıygalık tekniklerinden bayanatta mezkur tecrübe hanının süpet ve bekhaterlik sıdaklarını halkaralık ölçemle boyunca ilip bir işe töp koşuduğalık okturuldu. Bayanatta Avrupa İttifakı Komiteti bilen Kazakistan oturusu ilip bir lavatkan vizini asallaştırış gelişimi ve kaytırıp kobul kılış gelişim sohbetlerinin kutukluk tamamlanğalıkı. Kelişimle ikra kılınışka başlayan icra kılınışka başlayan takdirde Kazakistan pukralarının kıskı müddetlik Avrupa İttifakı vizisi kıltımaş kılış müsabisinin asalışı dağılıkı. Kaytırıp kubul kılış gelişimine olsa Avrupa İttifakı'nın köçmelle kaydı kanunların icra kılışını kollaydı dağılıkı bildirildi. Hürmetlik radyo anlaşıla. Polşa prezidenti Nauruski Türkiye bilen boğan müdafiye sanayet hemkarlıkı kem bolsa bulmaydığını amıldır dedi. Polşa prezidenti Karol Nordiski Ankara'da Türkiye müdafiye şirket esasının Gülbaşı zavut muhasiselerini ziyaret kıldı. Türkiye bilen Polşa oturuştaki müdafiye sanayet hemkarlıkının kem bolsa bulmaydığını derecede muhimlikini etti. İki devletin 13 yıldan beri stratejik şirketinde birbirine bağlanğanlığını eskertken Nauruski 2025 yılı imzalanğan toqtamdan keyin Polşa'nın Türkiye bilen tekim küçülük bir ittifak kuruşku tayyarkenlikini ifadildi. Hürmetli radyoçular, Amerika Kengeş Palatası Trump'tan İran'a kartılgan herbi hareketlerini toqtuşun talep kıldığan uruş hukuk kararını makulladı. Amerika Kengeş Palatası Prezident Donald Trump'a Kongres tarafından koşumça herbi hukuk verilmegiçe İran'a kartılgan tokunuşlarını ahırlaştırışkı buyruk verdiğan bir uruş hukuku kararını 48'ge karşı 50'ge avaz bilen kabul kıldı. Washington ve Tehran hazırcı vakitlik bir tinçlik gelişimi asıl kıygan boğaçka bu kararının emeli ünümün imboludu bu nokta tek inikemez. Şundaktı mı mecburlaş küçük yük bulmağan bu karar ilgiri Kengeş Palatası tımakılınış için zörür boğan adet köpsallık avazga erişemegen 9 kıtımlık avaz beriştinkin kongresinin uruş karşı hazırgıç gösetken en küçülük simvolluk inkas süptü bahalanmaqtı. Hürmetlik radyonluqçula, BDT İsrailiyanın hücumlarına karamastın Livan'daki uruş toqtuş kelişimi zor derecede saqlanıwatdy dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı, Livan'nın cenubidki uruş toqtuş kelişiminin zor derecede qoğdulıwatqanlygyny ama tinçlikni saqlaş kısımlarının çigara rayonunda İsrailiyanın kurukluk ve hava hücumlarını devamlı küzetiwatqanlygyny ilan kıldı. BDT bayanatçısı Stefan

0: Bunlar Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Hürmetli radyonlukçular, BDT Gazze'de uyumakallardan ayrılıp kalan tahminen 1 milyon 700 bin Palestinlik eğer şarait kütüçkenmekte dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı Gazze nüfusunun 80%'deki doğru kildiğen 1 milyon 700 bin yakın uyumakallardan ayrılıp kalan Palestinlik'nin tahminen 1600 vakitlik olturaklı şirayında intayın naçar şaraitli şavatkallıkını, su, panahlanış ordunu ve asas mülazimetlerde iğir derecede kemçilliklerinin bağlıkını melum kıldı. BDT bayanatçısı Stefan Dujarric yeni ilan kılınan bağlaşık asaslanıp az digende 59 bin ayrım panahlanış ordunun her biri de 8'den artık adamın turvatkallıkını, tahminen 38.500 adamın olsa uçukçılıktı kağıllıkını etti. Dujarric, bağlanan rayonlarda tahminen 600 bin adamın yeterlik içiden suğa eriş imkaniyeti yok dedi. Ve ulturaklı şirayılının 20'de paskini su çıkarış sistemisi yok. Rayonlarının tahminen 20'de olsa panahlanış oruluğunun etrafı da utap tıkayıp bağlıkı malum kılındı digenle mi sözge koşum çıkıldı. Hürmetlik radyonluğçular, Kim Jong-un, Şimali Kore'ye kelgüsü 5 yıl içinde yılgı 2'den uruş parakotu yasış gerek dedi. Şimali Kore'ye rehber Kim Jong-un, erbi hizmet ki kiriştiriş mürasimini kıygan sözü de devletin kelgüsü 5 yıl boyunca her yılı 5000 tonluluk Juhiyon tıplık çoğunluktaki 2 erbi parakotu yasış gerek dedi. Kim Jong-un, Şimali Kore'nin Nampo portu'da ötkizilgen ve yeni köp iktidarlık Koğuluğucu parahot Johyun'un vazife başlığalıqın tebrikleş mürasımı katnaşkan. Kim Jong-un devletinin pat yıkında Cancun dep atıldığan yeni bir 5000 tonluluk koğuluğucu parahotunu ve 10000 tonluluk strategiyelik uruş parahotlarını mı hizmet kiriştirişini planlavat kallıqını bildirgen. Şimali Kore armiyası içi de deniz armiyasının hazırga kadar en aciz kısım olup gelgelikini tılgağın Kim Jong-un, bunun dinkin deniz armiyasının iktidarının tasavvurdan alkıgan şengüsüz bir seviyeye getirdiğallıqını etkan. Örmetlik radyonluğçular, Meloni Trump'ın bayanatları dinkin kattık aceplen gelgelikini bildirdi. İtalya Başministeri Giorgia Meloni, Amerika Prezidenti bilen boğan talaş tartışını tihim evci aldırış niyetinin yokluğunu ifadildi. İtalya Başministeri Giorgia Meloni ötken hepte Fransiyada ötküzülgen G7'de başlıkla yığın edinkin Amerika Prezidenti Donald Trump'ın talaş tartış kozulgan sözleri aldı da hakikaten kattık eceplen geldikini etti. Hem de bu ahvalının İtalya'nın taşkı siyasetini üzgetmedi kallıkını bildirdi. Ansa agitliğinin seyşembi günü ilan kıygan haberi gazetesinde Meloni Trump'ın başlıkla yığın ceryanında özü bilen süret küçüşü için yalvar kallık doğrusudaki ve özü ilgiri inek bir tilbire ret kıygan sözlerge ait haberlere kıttık daldı. Meloni bu vaxta bütün semimiyetim bile eğitimin, bek meciplendim. Bunu etkinimde tolumu semimiyetim diyen sözlerini işletti. O yine bu vakaya ait haberlerini ve torda tarqalgan videolarını yüzü çıkan tordun yastıkı talaş tartışlarını küzdüp kilovatkallıkını eskertip mündak dedi. Men NATO'daki kıyınçılıklağı dikkatini merkezleştirip bu vakanı İran'a ait söhbet müsabitsizden dikkatini başka yakı buraş urnişi edip tariplegen haberlerinin ornığa menin meydanımının tekimi cahillerçe ya ki davran silingan bir pozisyen sübdüdü görsüzdülgen ve torda ken tarqalga videolarını müzü çıkagan köplügen okşaş bulmağın haberlerini kökudum. Bu talaş tartışını, tekimi evci aldırışını, davranlaştırış niyetim yokluğunu allıbırın ettim ve yeni bir kıtım takitleyemem. Mezgut talaşta çıkarmayı Meloni İtalya'nın taşkı siyasetini üzgertmeydi kallıkını ilaydı kayıt kılıp mündak dedi. Kandaklı bulmuşsun fikrimini üzgertmeymen. İtalya'nın taşkı siyaseti hüddü ötken 80 yıldın biri boğun edek okşaş kalıdı. Amerika bilen Avrupa İttifakı oturustaki müstehkem münasuvetini saklap kılış garipnin kudret menbesinin asasını teşkil kılıdı. Hürmetlik radyonluğçular, Putin Ukrayna tizgineklik uçku hücumlarını Rusya cemiyetini sarasım geçiriş için kınmakta dedi. Putin bütün garip dünyasını bu meselede Ukrayna'ya hizmet kılavatıdı ama biz özümüz maksat kıygan noktaya çok yetimiz dedi. Rusya Federasyası Devlet Reisi Vladimir Putin, Rusya'nın kanun cirakliş dairelerine karşılık Harbi Akademiya okuşçularının Kremil Sarayı'daki okuş bitiriş mürasımı katlaştı. Putin mürasımdaki sözü de NATO'nun Ukrayna'nın harbi ve maddi cihetten kollağı vatkallıkını. Ama bunu bileli çekilinip kanmayı vatkallıkını eskertip, garipnin harbi hamçotuna aşırış arkalık Rusya bilen uruş kılışkı teyirli kılı vatkallıkı terepki dikkatlerini tarttı. Putin Avrupa'da beraber bölünmez bir bekaterlik sistemisi ve köp kutupluk halkaralık münasebetler sistemisinin kuruluşunu bütün devletlerinin bekaterlikinin kapalatik yıkılışını kollab kuvvetledi kallıkını etti. Putin Ukrayna'da ilip bir vatkan alayda erbi erkek ceryanda ötke yili tizginetlik uçkılanın üzüşge ağan mündün artı kural ve erbi esleğini uruş şeraiti de sınahtın ütküzgellikini kayıt kıldı. Murasim Dinkin, Erbi Akademiyeni Pütürgeller bilen öğürtürüp paranlaşkan Putin, NATO devletlerinin Ukrayna'a, Rusya teritoriyasındaki nişallığa tizginetlik uçkıla bile hücum kılıç kuruk setki kallıkını eskertti. Putin sözü de, ula bunun akıbetini tonup itenmedi. Ula hazırca öz zeminini hücumla uçu işiltiş noktası tehkenmedi. Çünkü bunu tek işlik cevap kayıtıldı kallıkını bilidu ve bunu da yırak duruş kitirişiydu. Ama ula erbi işlep çıkarış eserlerini uğurlaştırmakta dedi. Rusya armisinin Ukrayna'daki aldın kısepinin barlık yönelişlerde ilgirle şahsıl kılavatkallıkını bildirgen Putin, bizden anovi ula eserlerimizde kartılgan tizgin eklik uçkocumları cemiyetini sarasım güzeliş ve Rusya kurallık kısımlarının üzgü boğan işençisini sunduruş için kılınavatıdı. Bütün garip dünyası bu meselede Ukrayna'ya hizmet kılavatıdı. Ama biz özümüz maksat kıygan noktaya çokum yetemez dedi. Hürmetlik radyonlukçuyla, yukarıda haberle anıldığına. Hürmetlik radyonlukçuyla, endi danlık Türkiye'nin akçısı Serdar Ortaş tarafından uygulanan Sana Değmez namlı makinesi.

Assalamu alaykum muhtaram anglovchilar. Bu podkastimizda qish oylarida va fasl o'zgarishlarida biz doim murojaat qiladigan o'simlik choylaridan qanday qilganda to'g'ri iste'mol qilish kerakligini farmakolog dosent doktor Zulfiya Gulning tavsiyalari orqali o'rganamiz. Ehlamurdin zanjivilgacha ada chiyidin yashil choyg'ich bo'lgan biz yoqtirib ichadigan bu o'simlik choylarining aslida dorining o'rnini bosolmaydiganligini. Qishliq choy nomida setiladigan aralashma choylarning nima uchun xatarli bo'ladiganligini va so'zilma xarakterli kesili barlarning nima uchun alohida diqqat qilishi kerakligini tafsilli mulohaza qilamiz. Bundan boshqa sog'lomligimiz uchun kam bo'lsa bo'lmaydi deb qaralgan oksidlanishga qarshi moddalar ziyoda ko'p iste'mol qilinganda qandoq ziyonli bo'lib qoladiganligini ilmiy tushuntirishlar bilan bilishga tirishamiz. Homildorlar uchun alohida ogohlantiruvchilar, to'g'ri damlash texnikalari, kundalik iste'mol miqdori va aniq holdagi o'simlik choyi iste'moli uchun bilib-bilishga tegishlik bo'lgan barliq mazmunlar bu podkastimizda. Unutmasligimiz kerakki, hamma narsaning ziyodisi ziyon, mutlaq bo'lish shubhadir. O'zgarishchan havo rayi va temperaturaning tuyuqsiz o'rlab tuvalishiga duch kelganingizda, sizmi cho'qim, eng yaxshisi qiziq o'simlik choyi, yaxshi keladi deb o'ylashingiz mumkin. Shunaqa emasmi? Biroq siz bu choylarni to'g'ri iste'mol qilyapsizmi? Aralashma choylar xatarlik bo'lishi mumkinmi? Dosent doktor Zulfiya Gul TRT xabar kanalining ziyoratini qabul qilib, bu to'g'ridagi savollarga va boshqa nurg'un masalalarga javob berdi. Qinamasa, mutaxassis dosent doktor Zulfiya Gul nima deydi? Hammamiz birlikda anglaylik. Qish oylarida va fasl o'zgarishlarida zukam, sovuq tegish va grip qatorliq kasalliklar doim ko'rilib turadi. Bu kasalliklardan tabiiy yo'llar bilan qo'rqinishni va immunitet tizimasini kuchaytirishni xohlaydiganlar shifoni o'simlik choylaridan izlaydi. Eng ko'p iste'mol qilinadiganlari ehlamur, adachi, yashil choy, beberiya, zanjivil va darchin. Biroq bu o'simliklardan qandoq va qaysi nisbatda iste'mol qilinishi kerakligi intayin muhim. O'simlik choylaridan mo'jiza kutmaslik kerak. Farmakolog dosent doktor Zulfiya Gul oldi bilan yuqori nafas yo'li kasalliklarida doim iste'mol qilinadigan o'simlik choylarini dori o'rnida ko'rmaslik kerakligini ta'kidladi. U o'simlik choylaridan kasallikning dastlabki bosqichlarida shifo topishga yordami bo'lishi uchun iste'mol qilinadiganligini bildirib, bunday eskartdi. O'simlik choylari immunitet tizimimizni kuchaytirishi mumkin, chunki bu o'simliklarning tarkibida yuqori nisbatda oksidlanishga qarshi moddalar bor. Ya'ni bedendimizdagi zaharlik moddalardan yig'ib chiqarib tashlaydigan molekullarga ega. Ammo kasallik og'irlashgandan keyin bu o'simliklardan bak ko'p mo'jiza kutmaslik kerak. Bir stakan choy bilan dori beradigan unumga erishish mumkin emas. Uni hargiz mo dorining o'rniga qo'ymaslik kerak. Aralashma choylardan yiroq turing. Farmakolog dosent doktor Zulfiya Gul qishliq choy nomida aralashtirib setiladigan choylarga diqqat qilishni va buning muhim masala ekanligini ta'kidladi. U aralashma choylardan kim tomonidan tayyorlanganligini, ichida qaysi o'simlikning qanchalik nisbatda borligini bilmaydiganligimizni, shunga bu choylarni iste'mol qilishning foydadan ko'proq ziyon olib keladiganligini bildirib, bunday deydi. Aralashma choylardan yiroq turishimiz kerak. Chunki bu o'simlik aralashmalar hatto aniq kishilar tomonidan tayyorlangan taqdirda bir ximiyaviy bombardimonga aylanib qoladi. Ichida qaysi mahsulotning qanchalik ekanligini bilmaydiganligimiz va miqdorini hisoblayolmaydiganligimiz uchun aniq bo'lmagan xatar tug'iladi. Mening taklifim bu mahsulotlarni yakka holatda iste'mol qilish yo'nalishida. O'simlik choylarini iste'mol qilganda kimlar nimalarga diqqat qilishi kerak? Amaliyotda mutaxassislarimiz bu savolga aniq javob berishda qiynalib, chunki har bir o'simlikning o'ziga xos ximiyaviy alohidligi bor va miqdorining muhimligi shunga qarab o'zgardi. Shu nuqta aniqki, so'zilma xarakterli kesili barlar o'simlik choy iste'mol qilganda texmo ko'p diqqat qilishi kerak. Farmakolog dosent doktor Zulfiya Gul bu ahvolni mundaq tushuntirdi. Chunki biz o'simlik degan narsa aslida bir dorixona, ya'ni uning ichida nurg'un ximiyaviy moddalar bor. Biz tanishgan miqdorga qarab badanimizga ta'sir qilish nisbati bor. Masalan, qon bosimi yoki shakar kasali bemorlari doim o'xshash o'simlik choyini ziyoda ko'p miqdorda ichsa, har kuni ichib atgan dorisining sumirilish yoki badandan chiqirib tashlanish miqdoriga ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Bu ösümlüklər doğrunun bədəndin çıxırılışı ya ki sümürülüşü təsir görsədiğən bolqaçqa kesəlliknin cəryanını mı özgərtibidir? Bu bolsa, eğir əgəşmə kesəlliklər ki, hətta hayati xəyəbkə ilib verişim amkən. Şuna sozuma xarakterlə kesili bardar ösümlük çayı istimal qılmaqçı bolsa, çoxum aldı bilən, doktoru bilən məsləhətlişi kirək. Sozulma xarakterli kesili bulmağan sağlam kişiler için mi? Farmakolog dosent doktor Zulfiya Gülnün tavsiyeler var. O, aralaşma ösümlük çayının oranına yalğız istimal kılınışını tavsiye kırıldı ve bunu misal arkalık mündak çöndürüldü. Yopurmaqlıq ösümlükler köpünce demleş usulü bilen tayarlanıdı. Yıldızlıq ösümlükler bolsa kayıntılıdı. Məsələn, ihlamur demlenmekçi bolsa 2-3 sıkım ihlamur yopurmaqları 2-3 stakan suda demlenildi. İstimal miqdar mı mühim? Künigə 2 istakan istimal qilish normaldır. Bu yerdə dosent doktor Zulfiya Gülxanım hamil darları üçün ayrım toxtilib, onların mı aralaşma çay toğrusu da agahlandırdı. Çünki bu çaylarının içində bir xanç xil ösümlüklər var. Hər bir ösümlükdə əsədə ximiyəvi maddılar var. Bu ximiyəvi maddılarının hamildarlıq cəryanında bu vaqqa və anıqa qandaq təsiri qıladığalıqını bilməkdiğalıqımız üçün intayın xətərlik hesablanıdı. Oksitlenişka karşı maddini köp istimal kılış ziyanlıq. Ösümlük çayları bedenimizdeki ziyanlıq zehirlerden çıxırabilişini təminleydiğen oksitlenişka karşı maddılarına bay. İmmunitetini qoğdaş və küçəyitiş üçün ziyadı köp istimal kılınan əhvalda bolsa, başqaca bir mənzərə oturuğa çıxış mümkün. Çünki oksitlenişka karşı maddinin ziyadısı mı adamga ziyan verdi. Bunu farmakolog dosent doktor Zulfiya Gül qandaq düşündürdü, anla baxay. Oksitlenişka karşı madde deyimiz zehirlik maddaya çaplaşıp, onun bilen bağlanış payda kılıp, onun çıxırabilişini asanlaştırdı. Bəkib oksitlenişka karşı madde işletkinimizde bir mezgildin ki, bu maddalar özlerimi zehirge oxşaş hareket kılışka ve bedenge ziyan berişke başlaydı. Bu maddalar yine bağlanış payda kılışka mail bolğalı

Hürmetli radio dinleyici aziz kardeşler, bugünkü mühim haberlerimizden kısa mezmurlar tüvendikçe Bayraktar, Türkiye yadro enerjisi berpa kılış

mecbur dedi. Yani Avrupa İttifakı ile Kazakistan turasında vizin asallaştırış gelişimleri imzalandı. BDT Gazze'de öymakallardan ayrılıp kalan tahminen 1 milyon 700 bin Palestinlik eğer şerait kıdüçgenmekte.

daha. Bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha. Sen

Tais 15 kirurgiyası şılandan, 43 AM, 44 A yerçinarı bilen, www.tretedinna.com internet adresi oşu hem kısa telefonlarının TRTDinna kuşumtasından Voice of Türkiye Vod İz Radio kanalından topşulu. Topşubuzun bugünkü şaralışında sıngı haberlerden sın Türkiye'nin milli sporçuları programısı bilen kızıklı temalar yazmasını takdim eterbiz.

battı yerden. Gözlerin doyur gecelerime, gözlerin doyur gecelerime.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedai Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gepleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
20: Edo İfonetis Türkiye.
21: Ovdi Radio Glas Türkiye.
22: Gidere di Amuriyet Türkiye.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
25: Este es Radio Voz de Turquía.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
27: Zboru wa glasot na Turkiye.
28: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
29: It Turkiye Hangya Radioya.
30: Ovde Radio Glas Turkiye.
31: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gide Radyo Amriye Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.